0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar değerli dinleyiciler. Ben Tanya Blagova ve sizden bize, bizden size programını hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve tadını almanızı dilerim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Tarih sayfaları köşesini sunan Doktor Emine Bayraktarova bu sefer sizleri Dırgoviç'tenin geçmişine doğru bir yolculuğa davet ediyor. Hem zamanda hem mekanda geriye doğru yapacağımız bu yolculukta kılavuzumuz Dırgoviç'te Tarih Müzesi Müdürü Doktor Alcan Cafer olacak. Doktor Cafer radyomuza konuşurken 1934 yılına kadar Eski Cuma adıyla anılan Dırgoviç'tenin 19. yüzyılın ilk yarısında demografik ile sosyoekonomik durumu ve kültürel hayatına ilişkin çok ilginç şeyler anlattı. İlgiyle dinleyeceğinize eminim. Devamla yine yola çıkacağız değerli dinleyiciler. Bu sefer rotamız İrlanda olacak. Bulgaristan'ın İrlanda Büyükelçisi Vanya Andreeva Malakova radyomuza konuşurken ülkedeki Bulgaristan vatandaşlarının saygı duyulan ve değer verilen kişiler olduğunu söyledi. Bütün ayrıntıları ilerleyen dakikalarda dikkatinize sunacağız.

üzerine tarih sayfaları. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugünkü tarih sayfaları köşesinde 1934 yılına kadar Eski Cuma adıyla anılan bugünkü Targoviç'tenin tarihi geçmişine yer veriyoruz ve sizleri bundan tam 200 yıl öncesine doğru uzanan bir yolculuğa davet ediyoruz. Bu yolculuğa ise

0: işte şehrinin tarihçesinin aydınlatılmasında önemli katkıları bulunan Doktor Alcan Cafer rehberliğinde çıkıyoruz. Targoviç'te Tarih Müzesi Müdürü tarihçi Doktor Alcan Cafer radyomuza konuştu ve eski Cuma ve kazasının 19. yüzyılın ilk yarısındaki demografik, sosyoekonomik ve kültürel durumu hakkında önemli ve ilgi çekici bilgiler paylaştı. Katkılarından dolayı Doktor Alcan Cafer'e teşekkürlerimizi sunuyor, Targoviç'teli dinleyicilerimize selamlar gönderiyoruz. Değerli dinleyiciler, öncelikle sizlere Doktor Alcan Cafer'i kısaca tanıtmak istiyorum. Doktor Alcan Cafer Targoviç'te doğumlu. Lisans eğitimini 2008 yılında Varna Özgür Üniversitesi Çernurize Hrabr'da tamamlayarak tarih bölümünden mezun oldu. Şumen Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi'nde tarih koruma ve restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Uzun yıllar Omurtak Tarih Müzesi'nde küratör olarak görev aldı. 2021 yılında Targoviç'te günü etkinlikleri kapsamında tanıtılan 19. yüzyılda ekonomik ve kültürel diyalog merkezi olarak Eski Cuma Panayırı başlıklı bir monografinin eş yazarı olan Doktor Cafer'in girişimiyle 1868 tarihli panayırın bir maketi hazırlandı. Bu maket şu anda Targoviç'te belediyesinin binasında sergilenmektedir. 2023 yılında Velikutır Novu Kiril ve Metodi Üniversitesi'nde Eski Cuma kazasına ait temettuat defterleri üzerinde doktora çalışması yapan Doktor Cafer, aynı yıl Kartal ve Kartallılar adlı eserini yayımladı. Bu çalışmasında Târgoviç'teye bağlı birkaç köyün ortak kaderini inceledi ve bölgeyle ilgili gerçek hikaye ve efsanelere yer verdi. 2024 yılında ise 19. yüzyılın ilk yarısında Eski Cuma kazası, demografi, sosyal ve ekonomik durum adlı iki ciltlik kitabı çıktı. Târgoviç'te şehir tarihçesinin aydınlatılmasında değerli katkıları bulunan Doktor Cafer, çok kısa bir zaman önce Târgoviç'te Tarih Müzesi'nin müdürü olarak göreve başlayarak bir ilke imza attı. Zira Doktor Alcan Cafer, müze tarihinde ilk Türk kökenli müdürü oldu. Değerli dinleyiciler, Doktor Alcan Cafer'in bu başarı öyküsü nasıl başladı diye merak edebilirsiniz. Bu konuda Doktor Cafer bizlerle şunları paylaştı.
1: Османски период, по-точно с конкретно с 19 век, почна да се занимавам, може би, преди 10 години. 10 или 12 максимум. Защото, ровейки се в миналото на Търговище и Търговищия край, почти на цялата област, която обхваща, нали, в момент Търговище,
0: 10-12 yıl önce 19. yüzyıl Osmanlı tarihiyle ilgilenmeye başladım. Eski Cuma şehri ve kazasının geçmişini araştırmaya başlayınca bazı ilginç tarihi olayları tespit ettim. Ancak ulaştığım bilgilerin büyük bir kısmı bilmediğim bir dil olan Osmanlı Türkçesinde yazılmıştı. Bu durum beni öncelikle

ettim. Ancak ulaştığım bilgilerin büyük bir kısmı bilmediğim bir dil olan Osmanlı Türkçesinde yazılmıştı. Bu durum beni öncelikle bu dili öğrenmeye sevk etti. Doçent Gergana Gürgiyeva, Doçent Nikolay Todorov, Doktor Delçeva gibi birçok bilim insanından yardım aldığını da ifade eden Doktor Cafer, Osmanlıca dersi veren ve doktora tez danışmanı olan Profesör Meryem Salim'in büyük bir katkısı olduğunu söyledi. Nihayet internetten online dersler de alarak yıllar süren bu zorlu süreci başarıyla tamamladı. Osmanlı Türkçesini iyi bir seviyede öğrenen Doktor Alcan Cafer, Osmanlı dönemindeki Targoviç'tenin tarihine ilişkin yüzlerce arşiv belgesini inceledikten sonra bu değerli çalışmasında İstanbul'da bulunan Osmanlı Başbakanlık arşivi belgelerinden büyük ölçüde istifade ettiğini belirtti. Covid pandemisi öncesinde dijital ortamın sunduğu imkanların kısıtlı olmasından dolayı ayrıntılı bir belge taraması yapamayan tarih uzmanı, pandemi döneminde arşivin tamamen açılmasından sonra Profesör Ivan Rusev'in de katkılarıyla yaklaşık 200 bin belgeyi içeren çok ciddi bir arşiv oluşturuldu. Bu belgeler sadece Targoviç'te değil, Kuzey Bulgaristan'da yer alan yerleşim yerlerinin tarihine ışık tutmaktadır. Ayrıca Doktor Cafer, tarihçi ve araştırmacıların daha önce kullanmadığı 80 defteri ana kaynak olarak taradı ve kullandı.

0: güne. Tarih sayfaları. Değerli dinleyiciler, böylece bu ana kaynaklar sayesinde 19. yüzyılın ilk yarısında eski Cuma şehrinin ve kazasının demografik, sosyoekonomik ve kültürel durumu ile ilgili değerli bilgilere ulaşan Doktor Alcan, konu hakkında şunları paylaştı.
1: Има 33 села, които са в към Търговище, като Ески Джума си е център на тия 33 села. Самия град се състои от 11 мюсюлмански махали.
0: 19. yüzyılın ilk yarısında Eski Cuma 33 köyün merkezi olduğu bir şehirdir. Şehirde etnik ve dini prensibe göre ayrılmış 11 Müslüman mahallesi, 1 Hristiyan ve 1 Çingene mahallesi vardı. Varoş mahallesi tamamen Hristiyanlardan oluşuyordu. Çingene mahallesinde ise kayıtlarda Kıpti olarak geçen Çingene nüfusu vardı. Müslüman mahallelerinde camiler, Hristiyan mahallelerinde ise kiliseler bulunurdu. Eski Cuma vakıflarına ait 1878 tarihli bir listeden Müslümanların yaşadığı her bir mahallede birer caminin olduğunu, Çarşı Camii'nin merkez cami konumunda olup en az 11 caminin ve 4 medresenin olduğunu tespit ettim. Göç sebebiyle Müslüman nüfusunun azalmasıyla vakıf eseri olan bu camilerin çoğu yıkılıp ortadan kayboldu. Târgoviște de 1940'lara kadar varlığını sürdüren bir saat kulesi de vardı. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Başbakanlık Arşivindeki temettuat ve nüfus defterlerini tarayan Doktor Cafer, Eski Cuma ve kazasındaki nüfusun sosyoekonomik durumuna ilişkin önemli tespitleri de var. Bu konuda radyomuza konuşan Doktor Cafer şunları söyledi.
1: Те са в теметуат регистрите и в нюфус регистрите са водят като земеделци. Нали, в едните са изписани като чивчи, в други регистри са изписани като ербабезират, което е едно долу-горе едно и също.
0: Мюсюлман и християн кръсал нюфус арликло оларак чивчидир. Bunun yanı sıra toprak sahibi olmayan veya az toprağı olan köylüler de var. Bunlar hizmetçi statüsünde olup aralarında neredeyse zanaatkarlar bulunmuyordu. Hristiyan köylerden birinde sadece bir pirinç ustası vardı. Eski Cuma kazasındaki nüfusun aksine kent nüfusu birçok farklı zanaatlarla meşguldü. Eski Cuma şehrinde Müslüman nüfusun büyük bir kısmı çiftçilikle uğraşırken Hristiyanlar kuyumculuk, kalpakçılık, çömlekçilik, terzilik gibi zanaatlarla uğraşmaktaydı. Ticaret alanının yanı sıra bu zanaatlar adeta Hristiyan nüfusunun tekelindeydi. Değerli dinleyiciler, 19. yüzyılın ilk yarısında eski Cuma halkının bir araya geldiği, alışveriş yaptığı ve kültürel etkileşimin gerçekleştiği eski Cuma panayırı ise ayrı bir öneme sahiptir. Bu konuyu gelecek hafta tarih sayfaları köşesinde Doktor Alcan Cafer'in verdiği bilgiler ışığında ele alacağız. Güzel ve mutlu bir gün olması dileğimle kalın sağlıcakla.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Vanya Andreeva Malakova 2023 yılının Eylül ayından bu yana Bulgaristan'ın İrlanda Büyükelçisidir. Bundan önce iki kez Kuzey Makedonya Büyükelçisi görevinde bulunmuştur. 2000 yılında çalışmaya başladığı Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli idari görevlerin yanı sıra Bulgaristan'ın Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilciliklerinde görevler aldı. Andreeva, Güneydoğu Avrupa meseleleri, Avrupa Birliği'nin ortak dış ve güvenlik politikası, çok taraflı diplomasi ve insan hakları alanlarında zengin bir deneyime sahiptir. Büyükelçi Andreeva, radyomuzun genel yayın yönetmeni Krasimir Martinov'a Mart ayının sonunda Azbuka Bulgar Okulu tarafından düzenlenen Sınırsız Tarih, Yurt Dışında Bulgar Hafızasını Korumak başlıklı forumun ardından konuştu. Yurt dışında yaşayan Bulgar kökenli insanlar söz konusu olduğunda genellikle aidiyet duygusunun ve milli hafızanın gelecek kuşaklara aktarılması ve korunmasının önemi öne çıkar. Peki aidiyet ve milli hafıza için gerçekten bir tehlike var mıdır? Bu soru üzerine Büyükelçi Andreeva şöyle konuştu.
2: Вопросът ви е много резонен, но честно да ви кажа, след тези два дни
1: bu çok yerinde bir soru. Şunu belirtmeliyim ki forum katılımcılarıyla geçirdiğim iki günün ardından tüm endişelerim ortadan kalktı. Aslında Bulgar öz bilinci inanılmaz derecede güçlüdür. Yüzyıllar süren yabancı hakimiyeti altında bile öz bilincimizi ayakta tuttuk ve hatta Avrupa medeniyetine katkı sağladık. Avrupa Birliği'nin 3. resmi alfabesi bizim Kiril alfabemizdir. Ortodoks Kilisesi'nin desteğiyle, eğitim yoluyla kültürümüzü ve tarihimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bu, tarihten günümüze kadar devam eden bir süreç. Yazar Görgi Guspodinov'un da dediği gibi, dil bir

0: mucize olup aidiyetin korunmasında en güçlü araçtır. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Bulgarların bulundukları yerlerin kültür ve değerlerini benimsemeleri ve bu toplumlara entegre olmaları epey doğaldır. Ancak bu, kimliklerinin tehlikeye girdiği anlamına gelmez. İrlanda dahil olmak üzere Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde yurt dışından gelenlerin entegrasyonu yönünde politikalar uygulanmakta. Bu kişilerin ulusal kimliklerini kaybetmemeleri, özgürce kendilerini ifade edebilmeleri, dernek kurma hakkı, eğitim hakkı gibi temel özgürlük ve haklarını kullanabilmeleri amaçlanıyor aslında. İrlanda'da birkaç Bulgar derneği ve okulu bulunmaktadır. Bu da örgütlenme hakkının bir ifadesidir. İrlandalıların diğer kültürlere karşı meşhur hoşgörüsünün de bunda katkısı epey büyük değerli dinleyiciler. Bulgar çocuklar İrlanda'da ana dillerinde lise mezuniyet sınavına girebiliyor ve bu üniversiteye giriş için geçerli bir sınav sayılır. Bulgar topluluğunun mensupları İrlanda'nın ulusal bayramı gibi önemli gün ve etkinliklere düzenli olarak davet ediliyorlar. Farklı kutlamalara katılan Bulgar folklor toplulukları çok büyük beğeni topluyor. Kısaca devlet, İrlanda'ya yerleşen insanların kimliklerini ifade etmelerine imkan tanıyor. Büyükelçi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra İrlanda'nın yaklaşık 100 bin Ukraynalı mülteciyi kabul ettiğine işaret etti. Peki Bulgaristan deyince İrlandalıların aklına ne gelir? Büyükelçi Andreeva şöyle cevap verdi.
1: Poznati smo sa turizma, според мене, ако ме питате, това ми е впечатлението. Когато някой срещна е бил в България, казва аз бях Слънчев бряг или бях на Банско, така сме познати.
0: Бенже туризм. Bulgaristan'ı ziyaret etmiş bulunan bir İrlandalı ile karşılaştığımda kendisi Slânchev Brăga gittim ya da Bansko'ya gittim diye heyecanla paylaşır. Ayrıca pek çok İrlandalının Bulgaristan'da gayrimenkulleri bulunur. Yılın 6 ayını Çepelare'de, geri kalan 6 ayını ise Monahan'da geçiren bir çift tanıyorum. Bu çift uzun yıllar boyunca hasta olan iki Bulgar çocuğunun tedavisine destek verdikten sonra Bulgaristan'ı keşfetmiştir. Kalbini ülkemizde bırakan çok sayıda İrlandalı var değerli dinleyiciler. Ancak Bulgaristan'ın tanınması için daha fazlası yapılabilir. Kısa bir süre önce Bulgar Seslerinin Gizemi Korosunu ağırlamaktan büyük mutluluk duyan Büyükelçi şöyle konuştu. Konser hem Bulgarlar hem de İrlandalılar için keyifli bir kutlama oldu. Büyükelçilikte kültürümüzün farklı unsurlarını sergilediğimiz açı günler düzenliyoruz. Örneğin Bulgar gülü ve gül yağı sunumumuz büyük ilgi gördü. Birçok kişi bunları ilk kez duydu ve Bulgaristan'ı ziyaret etmek istedi. Bulgaristan ve İrlanda arasındaki ilişkilerin siyasi açıdan da olumlu bir şekilde geliştiğini dile getiren Büyükelçi Andreeva şunları belirtti.
1: Това, което мога да кажа за Ирландия, че от самото начало е подкрепяла много активно България за присъединяването ни към Европейския съюз, дори по
0: İrlanda, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinden Avro bölgesine üyeliğine kadar Avrupa düzeyinde Bulgaristan'a sürekli destek verdi. İrlanda Maliye Bakanı ve Eurogroup Başkanı Pascal Donohue'dan bizzat destek aldık. Avrupa Birliği'ne üye iki ülke olarak birçok ortak noktamız var ve sıklıkla benzer tutumlar sergiliyoruz. İrlanda ile ekonomi, turizm, inovasyonlar ve yüksek teknolojiler gibi alanlarda daha aktif olmamız gerekiyor. Bulgaristan, Güneydoğu Avrupa'da bilgisayar bilimi, yapay zeka ve startuplar alanında yüksek kaliteli eğitim ve araştırma merkezi olarak kendini konumlandırmayı hedefliyor. Dolayısıyla daha aktif olup girişimlerde bulunmalıyız. Değerli dinleyiciler, kesin rakamlar bulunmamakla birlikte Dışişleri Bakanlığı'nın değerlendirmelerine göre İrlanda'da 8 ila 10 bin arasında değişen sayıda Bulgaristan vatandaşının yaşadığı tahmin ediliyor. Bu kişiler Dublin, Cork, Limerick, Shannon, Tullamore veya Galway olsun ülkenin dört bir yanına dağılmış durumda olup çeşitli sektörlerde çalışıyorlar. Bulgarların bulunmadığı bir yüksek teknoloji şirketi neredeyse yoktur. Bulgaristan vatandaşı olan

Değerli dinleyiciler, Bulgar halk şarkılarının en tanınmış yorumcularından biri olan Yanka Rupkina 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ülkemizde büyük bir hayran kitlesinin ve dünyanın dört bir yanındaki Bulgar folkloru severlerinin gönlünde taht kuran sanatçı, 2013 yılında Bulgaristan Radyosu'ndan müzik editörü Vala Bujilova'ya verdiği demeçte şunları paylaşmıştı. Çok küçük yaşta şarkı söylemeye başladım. Bizim bölgemizde düzenlenen şarkı yarışmalarında sahne alıyordum. Ta ki 1960 yılında Gramatikovo köyünde düzenlenen şenliklere katılana kadar. Burada birinci oldum. Jüri üyeleri olan folklor uzmanları BNR'den Boris Petrov ve Mikhail Bukureşliyev beni Sofya'ya şarkı yarışmasına davet etti. Bulgaristan'ın dört bir köşesinden gelen 400 halk sanatçısı arasında beni BNR Halk Müziği Topluluğu'nun solisti olarak seçtiler. Halk sanatçısı Yanka Rupkina 30 yıl boyunca halk müziği topluluğunun solistliğini yaptı değerli dinleyiciler. Bu zaman zarfında BNR arşivi için birçok kayıt yaptı. Balkan tonda plaklar çıkardı. 70'li yılların sonunda halk sanatçıları Eva Gürgieva ve Stoyanka Boneva ile birlikte Bulgarka üçlüsünü kuran Yanka Rupkina dünyaya Bulgar halk müziğini tanıttı ve sevdirdi. Tek başına ve üçlüyle birlikte Kate Bush, Chris de Burgh, Linda Ronstadt, Trans Global Underground gibi dünyaca ünlü müzisyenlerle ortak projeler yürüttü. Ünlü müzisyen George Harrison plağını ona şu ithaf yazısıyla hediye etmişti. Gezegenin en büyük ses sanatçısına sevgilerimle. Uzun sanat yaşamı boyunca birçok ödüle layık görülen Yanka Rupkina, Istranca bölgesinde yüzlerce halk şarkısı kayıt altına almasından ve bu şarkılara duyduğu sevgisinden dolayı sık sık Istranca'nın bülbülü olarak nitelendirildi değerli dinleyiciler. Yanka Rupkina ve kart viziti niteliği taşıyan Kalimanku Denku şarkısına dair bir haber var sırada, Şevkiye Çakır sunuyor.

Her insan Tanrı'ya farklı şekilde inanır. Tanrı dediğimiz güce ifadelerini kullandı ve ben inanıyorum. Herkes bir şeye inanmalı. Tüm şarkılarıma inandım, zira güzel sözleri ve güzel melodileriyle bana enerji verdiler. Ama en çok Kalimanku Denku'ya inandım. Çünkü o bana dünya çapında ün getirdi diye içten şu sözleri ekledi.

Değerli dinleyiciler, Bulgar müzik kültürünün simge isimlerinden biri olan Yanka Rupkina, 2017 yılında Trud gazetesine verdiği röportajda

Sevgili dinleyiciler, Israncan'ın ünlü ses sanatçısı 15 Ağustos 1938'de Burgas'ın Bogdanovo köyünde doğdu. Ailesi Meryem Ana yortusunun kutlandığı günde doğan sanatçıya Maria adını vermek yerine babaannesinin adı olan Yana adını verdi. Yanka Rupkin'a verdiği röportajlarda her zaman büyük annesinin çok büyük bir şarkıcı ve maneviyatı derin bir insan olduğunu ve bal gibi sesini unutamadığını vurguladı. Daha 6 yaşındayken büyük annesi Yana'dan öğrendiği ilk şarkıları söylemeye başladı. Geniş ailesinin tüm üyeleri müzikaldi. Babası, teyzeleri, annesinin akrabaları. Trakya göçmenleri oldukları için Istranja'nın merkezinde Trakya halk kıyafetlerini giyip Trakya şarkılarını söylüyorlardı. Gabar köyünden Gheorghe Rupkin ile evlendiğinde orada ilk Istranja şarkılarını duydu. Bunlar arasında Kalimanku Denku, Mari Hubava da vardı. Bugün onun etkileyici Istranja repertuarında Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun arşivinde korunan 250'nin üzerinde şarkı kaydı var. Ancak solo olarak ya da Krasimir Kürkçiski'nin muhteşem koro düzenlemesiyle söylediği Kalimanku Denku şarkısı onun kart viziti olmaya devam ediyor. Yanka Rupkina'dan sonra bu folklor şaheserini yorumlamaya cesaret eden çok az sanatçı oldu ve onun yorumu daima eşsiz kabul edildi.

Yanka Rupkina şarkıyla ilgili şunları paylaştı değerli dinleyiciler. Bu şarkıyı eşimin Stoyu Stoyev adında bir akrabasından duydum. Uzun yıllar önce daha kariyerimin başındayken bize misafirliğe gelmişti. Gabar köyündeydi ve bana bu şarkıyı verdi. Şarkının sözleri çok ilginç. Bizim bölgemizde iki genç evlenince vaftiz babası ve vaftiz annesiyle akraba gibi olurlar ve çocuklarının evlenmesi doğru kabul edilmez. Şarkıda tam da bu anlatılıyor. Oğlan kıza Kalimanku diye hitap eder, yani vaftiz annesinden hoşlanıyor ve onunla evlenmek istiyor. Ancak kız olmaz vaftiz oğlu, zira biz artık akrabayız diye cevap verir. Oğlan ise bunun umurunda olmadığını, onu sevdiğini ve aşkından kuru bir ceviz ağacına dönüştüğünü söyler. Isranca lehçesinde Kalimanka sözcüğü vaftiz anne anlamına gelmektedir. Bir ailenin evlenecek çifte vaftiz ebeveynliği yaptığı zaman akrabalık bağının kurulduğu ve çocuklarının birbirlerine aşık olması ve evlenmelerinin yasaklandığı geleneği Isranca ve Rodoplarda eski geleneklerine saygı duyan Bulgar ailelerinde hala devam etmektedir. Bulgar seslerinin Gizemi Korosu'nun en sevilen solistlerinden biri olan Kate Bush ve Linda Ronstadt gibi dünya yıldızlarıyla birlikte şarkı söyleyen Bulgarika üçlüsünün üyesi Yanka Rupkina'nın birçok unutulmaz anıları da var. En güzel anılarından biri ise George Harrison ile görüşmesidir. Harrison, Bulgarika üçlüsünün Londra'daki konserinden sonra Yanka ve meslektaşlarını evine davet etti.

etti ve ailesinin bakımını üstlendiği, yakınları olan hasta bir şarkıcıya şarkı söylemelerini rica etti. Yanka bugün ile ilgili hatıralarını şöyle anlattı. Kalimanka'yı söylememi istediği ve ben gözlerimden yaşlar akarak şarkıyı söyledim. O zaman George Harrison, gezegenin en büyük ses sanatçısına sevgilerimle sözlerini yazdığı ve kendi imzasını taşıyan plaklarından birini bana hediye etti. Yanka Rupkina'nın düzenlemesi Krasimir Kürkçiyski'ye ait Kalimanka şarkısı, Bulgar Seslerinin Gizemi, Misterie Tana Bulgarskite Glasove korusunun ilk albümünün bir parçası oldu.

Sizden Bize, Bizden Size programının ve sabah yayınımızın da sonuna yaklaştık. Değerli dinleyiciler, huzurlarınızdan her zaman olduğu gibi sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılıyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik. Merhaba.
3: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhaba değerli gençler ve ruhu, gönlü, hep genç olan değerli dostlar. Her cumartesi olduğu gibi Merhaba Gençlik programında huzurunuzdayız değerli dinleyiciler. Teknik yapımda arkadaşımız Girgana Dramaliyeva, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bir saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Sevgili genç dostlarımız, bugün yolumuz ülkemizin iki farklı yerinden geçecek. Önce Ardino'ya gideceğiz. Ardino'da 10 Temmuz'da başlayan astronomi ve astrofizik okul kampını anlatacağız. Ardino'ya yakın Belitebrezi mevkiinde düzenlenen astronomi okulu kampı her yıl yaz mevsiminde yıldızlı gökyüzü meraklarını bir araya getiriyor ve bu yılda olduğu gibi işte gökyüzü meraklıları bir araya geldi. Ardino'nun ardından yolumuz Silistra'nın Sredişte köyüne gidecek. Sredişte köyünde yeni STEM merkezi açıldı. Ayrıntıları birazdan dikkatinize sunacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Değerli dinleyiciler, Arduino'ya yakın Belite Brizi mevkiinde düzenlenen astronomi okulu kampı her yıl yaz mevsiminde yıldızlı gökyüzü meraklılarını bir araya getiriyor. Bazıları etkinliğe çocukluk yaşlarında katılmaya başlayıp şimdi grup yöneticiliği yapıyor. Astronomi okulu bu yıl bir ay erken başlayacak. Bunun nedeni çoğu araştırmacının 12 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan tam güneş tutulmasını izlemek için İspanya'ya gidecek olmalarıdır. Ayın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle gündüz vakti kısa süreli bir karanlık yaratacak olan güneş tutulması Avrupa'da özellikle İspanya ana karasından tam olarak izlenebilecek. Bu dua olayı 21. yüzyılın en çarpıcı gökyüzü olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Belite Brizi Astronomi Okulu'na 12 şehirden 56 öğrenci katılacak. Ayrıca üniversite ve doktora öğrencileri de olacak. Etkinliğin yöneticisi Agop Uzunbohusyan, Benere Kırcali muhabiri Vala Apostolova'ya konuşurken çalışmaların 3 etapta yapılacağını belirtti.
1: Първата стъпка ще бъде истинската школа през юли месец, която ще бъде с продължителност 15 дни, организирана на метеорна експедиция.
0: İlk adım Temmuz ayında 15 gün sürecek olan eğitim çalışmaları olacak. Ayrıca bir yıldız kayması izleme etkinliğimiz olacak. Çünkü yeni ay tam da Perseidler meteor yağmurunun en yoğun olduğu döneme denk geliyor ve bu fırsatı kaçıramayız. Üçüncü adım da Ekim ayının sonunda birkaç gün süren sonbahar toplantımızdır dedi. Astronomi kampı yöneticisi bu yıl bir yeniliğin olacağını da anlattı.
1: Ние обикновено наблюдаваме небето в пет очи. Това са ултравиолет, видими лъчи, които всички сме.
0: Biz genellikle beş gözle gökyüzü gözlemi yaparız. Bunlar ultraviyole ışınlar, hepimizin gökkuşağını izlerken görmüş olduğumuz görünür ışınlar ve kızılötesi ışınlardır. Bu yıl onlara radyo gözlemle ilgili bir göz daha ekleyeceğiz dedi. Sevgili dinleyiciler, bu yıl yapılacak gözlem çalışmalarının en heyecan verici bölümü olan radyo gözlemi, güneşle ilgili çok daha derin bilgiler verebilir.
1: Обсерваторията в Кърджали разполага с уникален уред, който може да наблюдава Слънцето само в една линия, в която то свети най-силно.
0: Кърджали гъзлем евинде булунан би

0: teleskop sayesinde güneşi en parlak ışık saçtığı tek bir çizgide gözlemlemek ve yüzeyinde meydana gelen patlamalar ve ani olayları net bir şekilde görmek mümkün. Farklı gök cisimleri yüzeylerinde gerçekleşen süreçlere bağlı olarak elektromanyetik spektrum farklı bölgelerinde ışını yayar. Eğer biz gözlerimizle güneşin görünür ışınları değil de radyo göğünü görebilseydik, güneş çok zayıf radyo ışınımı yayan cılız bir yıldızcık olurdu. Aynı zamanda süpernova kalıntısı olan Kasiopeya A adlı cisim gökyüzünde bizim güneşi algıladığımız şekilde son derece parlak ışık saçacaktı diye anlattı. Ardino'ya yakın astronomi okulu birçok genç araştırmacıyı yetiştirmiştir. Onlardan biri olan Lubomir radyomuza şöyle konuştu.
1: Различни школи като тази по астрономия, която се предлагат от белите бързи, има телескопи, които обучават ученици с телескоп, когато се погледне.
0: Diğer astronomi okullarında olduğu gibi Belite Brezi mevkiindeki kampta da teleskoplar aracılığıyla öğrencilere eğitim verilmektedir. Teleskopla gözlem yaptığımız zaman gökyüzünü çok daha derinlemesine görebilir, farklı galaksiler, bulut suları, yıldız kümeleri ve yıldızlardaki değişiklikleri izleyebiliriz diye belirtti Lubomir. Lubomir, değerli dinleyiciler, bundan 2 yıl önce Perseidler yağmurunun pik yaptığı dönemde radyomuza konuşurken, bir dakika içinde gökyüzünde aynı zamanda 60'tan fazla kayan yıldızı gözlemek mümkün olduğunu söylemişti. Genç bilim insanı Stefan ise astronomi tutkunu olduğu için her yıl Ardino'ya yakın okula katıldığını paylaştı.
1: За мен астрономията е интересна, защото намирам, може би, някаква откривателска нотка вътре в нея. Вече след като са минали всичките географски
0: критерии. Астрономи ile ilgilenmemin sebebi sanırım keşif yapma imkanını sunmasıdır. Yeryüzünde tüm coğrafi keşifler yapıldı. Keşfedilecek bir şey kalmadı. Fakat uzayda hala keşfedilmemiş, araştırılmamış olan bunca çok şey var ki heyecan duymamak elde değil. İnsan hayatı boyunca uğraşsa da daha 1000 kere yaşasa bile yapacak işi olacak diye belirtti. Astronomi ile sırf hobi olarak ilgilenen çok sayıda gönüllü katılımcı da var. Penko Yordanov çocukluğundan bu yana gök bilimine merak

0: sardığını paylaştı.
1: Като деца сме посещавали астрономическите обсерватории, така е останало в нас мерака и ентузиазма.
0: Çocukken astronomik gözlem evlerini ziyaret ederdik. İçimizdeki merak ve heves böyle doğdu. Giderlerimizi kendimiz karşılıyoruz. Bizim için bu hem hobi hem bir nevi tatil oluyor. Ardino'ya yakın astronomi okuluna milli fizik takımından ünlü isimler de katılacak değerli dinleyiciler. Okul yöneticisi Agop Uzunbohosyan onların uluslararası olimpiyat için gittikleri Kolombiya'dan geleceklerini belirtti.
2: Дойдат трима наши ученици. Единият Иван Попов от Гоце Делчев, Мирослав от Бургас и Светлио Арабов.
0: Öğrencimiz gelecek. Гоце Делчев'ten Иван Попов, Бургас'tan Мирослав ve Bulgaristan'da bilinen bir isim olan Светлио Арабов uçaktan inip doğrudan okulumuza gelecekler. Değerli dinleyiciler, Agop Uzunbohosyan sarf ettikleri gayretle bütün ülkeden öğrencilere motivasyon ve azim kazandırılmasını amaçladıklarını belirtirken bunun çabalanmaya değer bir hedef olduğunu öne sürdü.

0: Sevgili dinleyiciler, Središte köyünde bulunan Nikola Vaptsarov Tarım Mekanizasyon Meslek Lisesi günümüz itibariyle Silistra ve Dobrich ilinden 190'dan çok öğrenciye eğitim veriyor. Toplam büyüklüğü 100 dönümü bulan alanda tarım, motorlu taşıtlar ve hayvancılık alanlarında modern eğitim tesisleri kurulmuştur. Son yıllarda teknik araçları, laboratuvar ile eğitim merkezlerine yapılan yatırımların tutarı ise 2 milyon leva kadardır. Okulun müdürü Kamen Nedelçev, en büyük değişimin binalar ve donatımdan öte çağdaş tarıma kadro yetiştirmek yönündeki çabalardan olduğunu belirterek, Tarım Mekanizasyon Meslek Lisesi'nde son yeniliklerden biri olan STEM merkezine ilişkin şunları anlattı.
1: STEM центра со усвоени 126 хиляди евро от цялата инвестиция, която позволяваше закона, от които 60
0: хиляди. STEM merkezinin kurulması için yasa kapsamında 126 bin avroluk yatırım değerlendirildi. Bunlardan 60 bin avroluk bölümü lisenin öz kaynaklarıdır. Tadilat yapılan binanın onarılmasına proje kapsamında tahsis edilen kaynaklar yetersiz kalınca, önceki yıllarda çoğunlukla tarımdan elde ettiğimiz kaynakları yatırmamız gerekti. Matematik, kimya, fizik ve bilgi teknolojileri eğitimi kalitesinin artırılması amacıyla gerekli ekipman sağlandı. Sanal derslik kurularak mikroskop,

0: laptop ve okulda verilen meslek eğitimine uygun donanım temin edildi, dedi. Lisenin eğitim binaları modernize edildi. 100 kişilik öğrenci yurdu onarıldı, yepyeni beden eğitimi salonu kuruldu. Klasik mekanizasyon ve motorlu taşıt araçları eğitimi dışında öğrencilere tarımda gittikçe sık kullanılan yeni teknolojilerle çalışma imkanı sağlanıyor.
1: По тази причина сме закупили още и преди този проект за Центъра за високи постижения, имахме много добра материална база.
0: Mükemmeliyet merkezi projesi uygulanmadan önce de çok iyi maddi baz oluşturmuştuk. Zirai ilaçlama işlerinde kullanılan bir drone satın almıştık. Şimdi proje kapsamında daha iki drone aldık. Birinde bulunan multispektral kamera sayesinde bitkilerdeki besin maddesi yedeği tespit edilebiliyor. Diğer bir inovasyon da yürüyen püskürteç robotu olmakta. Bulgaristan'da ikinci olan bu robotta zirai ilaçlama eriği veya gübrenin konulduğu 200 litrelik kap bulunur ve bağ masifleriyle meyve ağaçlarının ilaçlanmasında kullanılır, diye anlattı Kamen Nedelcev. Değerli dinleyiciler, okulda hassas tarım teknolojilerine yönelik ekipmanların yanı sıra toprak ve tohum analiz laboratuvarları da bulunmaktadır. Burada öğrenciler tarım mahsullerinin besin maddesi içeriği, kalitesi ve durumunu incelemek için modern analiz cihazlarıyla çalışma imkanına sahiptir.
1: Това, което друго сме закупили за селско стопанство, лабораторията за анализ на почвата, имаме и лаборатория за анализ на семена.
0: Tarım eğitimine yönelik toprak ve tohum analiz laboratuvarları kurduk. Şu anda öğretim görevlerimiz bu laboratuvarlarda çalışma eğitimini alıyorlar. Bundan 10 veya 20 yıl önce mezun olan öğretmenlerin bu türden çağdaş teknik araçlarıyla çalışma kalifiyesine sahip olmadıkları için laborant aramak zorunda kalabiliriz. Öğretmenlere eğitim verilmesi için elimizden geleni yapacağız. Gerekirse laborant da bulacağız, diye konuştu Tarım Mekanizasyon Lisesi'nin müdürü. Sevgili dinleyiciler, bu iki laboratuvarda buğday, siyes, mısır, ayçiçeği, yulaf, sorgun ve kanolanın kimyasal bileşim analizi yapılmaktadır. Toprak analizi konusunda ise iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Kimyasal reaksiyonlara dayalı analiz ve bilgisayar destekli toprak teşhisi. Hayvancılık eğitiminin verildiği mekanlarda ise kuş, domuz, koyun ve inek yetiştiriciliğinde kullanılan modern donanım bulunmaktadır. Lisede kurulan eğitim amaçlı mandırada ise öğrencilere süt ürünleri üretimi öğretiliyor.
1: Като през месец април я пуснахме в експлоатация. Като казвам пуснахме в експлоатация, пуснахме я с учебни цели в експлоатация. Няма там.
0: Nisan ayında devreye soktuğumuz bu mandırayı ticari amaçla değil, tamamen eğitim amacıyla kurduk. Beraber çalıştığımız şirketler tarafından bize bağışlanan ya da satın alınan sütten öğrencilerle birlikte peynir, kaşar, ekşimik ve tereyağı gibi ürünler üreteceğiz, diye belirtti. Günümüzde Središte köyündeki Tarım Mekanizasyon Lisesi'nde Silistra ve Dobrich illerine bağlı 30 kadar yerleşim biriminden gelen öğrenciler okumaktadır. Oysa bundan 20 kadar yıl önce aynı okul kapanmak üzereydi.
1: Когато аз започнах работа 2001 година декември, имаше 64 деца на хартия и редовно училище посещавах.
0: 2001 yılının Aralık ayında göreve geldiğimde kağıt üzerinde bulunan 64 öğrenciden okula düzenli olarak gelen 40 kadar öğrenci vardı. Ben de o zaman 28-29 yaşındaydım. O kadar genç birini tayin edilmesiyle güdülen amaç aslında okulun kolaylıkla kapatılmasıydı. Fakat öyle olmadı. Hemfikirler bulundu ve onlarla yavaş yavaş emin adımlarla kapatılmak üzere olan

olan bir okuldan mükemmelliyet merkezi olduk diyen Kamen Nedelcev, modern teknik araçları ve yapılan yatırımlara rağmen asıl zorluğun gençlerin tarıma çekilmesi olduğunu paylaşırken, yeni teknolojiler, modern eğitim ve özel sektörle kurulan ilişkiler sayesinde gittikçe çok öğrencinin geleceğini Bulgaristan'ın dışında değil de Bulgaristan'ın tarım sektöründe görecekleri umudunu dile getirdi.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Gençlik programında önce Arduino yakınlarındaki astronomi kampını ziyaret ettik. Ardından ise rotayı Dobruca'ya, Silistra'nın Središ'teki öğüne çevirdik ve orada yaz tatili olmasına rağmen STEM merkezini anlattık. Programımız devamla sizin için birbirinden güzel şarkılar ve türküleri dinleteceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Böyle.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Bir Gençlik programının sonuna geldik. Güzel bir gün dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu mümbericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: kültür, sanat, edebiyat.
1: Merhabalar, iyi akşamlar değerli dinleyiciler. Kültür, sanat ve edebiyata geniş yer verdiğimiz bu programı hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunarım. Programın hemen başında bugün Bulgarcadan Türkçe'ye çevrilen ve 3 ayrı dalda ödüle layık görülen bir kitaptan söz edeceğimizi belirterek ilk müzik parçasını dinletiyoruz. Önümüzdeki bir saatte edebiyat ve müzik dolu keyifli bir beraberliğe davet ediyoruz sizleri.

Kültür, sanat, edebiyat programı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Bulgar yazar Aleksandar Hacı Hristov'un şiir kitabı İstanbul'da Fahri Ödül'e layık görüldü. Sanat insanlarını destekleyen Türk Sanat ve Edebiyat Derneği Sanata Evet, bu ödülü Hacı Hristov'un Türkçe'ye çevrilip yayımlanan Tanrı'nın Kalemi adlı şiir kitabına sundu. Ayrıca kapak ve çizimleri yapan ressam Lubomir Slavkov'a ve kitabın çevirmeni Sabriye Tete'ye de Fahri Ödüller verildi. Önümüzdeki dakikalarda Kültür Sanat Edebiyat Programı sunucusu Aziz Şakirov, şair Aleksandar Hacı Hristov hakkında bilgi verecek ve kitabın konsept ve fikir tasarımını üstlenen ve bir yayıncı olarak bunların gerçeğe dönüştürülmesini sağlayan Alina Karahanova'nın radyomuza söylediklerini aktaracak. Ayrıca şiirlerin Türkçe'ye çevrilmiş halini de beğeninize sunacağız.

Değerli dinleyiciler, Bulgar yazar Alexander Kristof, İstanbul'da Dünya Sanat Günü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte fahri ödüle layık görüldü. Sanat insanlarını destekleyen Türk Sanat ve Edebiyat Derneği Sanata Evet, bu ödülü Hacı Kristof'un Türkçe'ye çevrilip yayımlanan Tanrı'nın Kalemi adlı şiir kitabına layık gördü. Ayrıca kapak ve çizimleri yapan ressam Lubomir

Afkova ve kitabın çevirmeni Sabriye Tete'ye de Fahri Ödüller verildi. Kitabın konsept ve fikir tasarımı ve bir yayıncı olarak bunları gerçeğe dönüştürülmesini sağlayan Alina Karakhanova da ödül sahibi oldu. Alexander Alexandrov Hagi Hristov 26 Ağustos 1948'de Sofya'da ünlü oyun yazarı ve tiyatrocu Alexander Ivanov Hagi Hristov'un ailesinde doğdu. Bir süre okuduğu Veliko Tırnova Üniversitesi Aziz Kiril ve Metodi'yi de ilk öğrenci politik tiyatrosunu kurdu. Daha sonra Sofya Üniversitesi Aziz Kliment Ohridski'de tarih ve edebiyat eğitimine devam etti. 1972'de Ulusal Tiyatro ve Film Sanatları Akademisi Vitiz'de ünlü Profesör Grisha Ostrovski'nin asistan öğrencisiydi. Profesyonel kariyerine 1975'te Boyana Film Stüdyosu'nda yardımcı yönetmen ve Ekran Stüdyosu'nda ikinci yönetmen olarak başladı. 1999'da Demo Televizyonu'nun sanat yönetmeni oldu ve burada Boyko İliyev ile birlikte Bulgaristan'da ciddi bir evveliyatı olan televizyon tiyatrosunu restore etmeye çalıştı. 2004 yılında ülkedeki hapishanelerde performanslar sergileyen Kosta Tsonev'in yardımıyla Nadejda Tiyatro Evi'ni kurdu. İvan Vazov Ulusal Tiyatrosu'nda oyun yazarıydı ve bir dizi televizyon programı ve köşe yazarlığı yaptı. Hagi Hristov aralarında Dünya Şehir ve İnsan ve Cesaret'in de bulunduğu 8 oyunun ve 14 filmin yazarıdır. Cesaret, devlet desteği almadan engelli insanlar için çekilen ilk filmdir. 2021-2023 yıllarında aralarında Ruhun Kaderi için Balat ve Anka Kuşu gibi bir kalp de olmak üzere 4 şiir kitabı yayınlandı. 2010 yılında Sofya'daki Doğa ve Bilim 1938 Ulusal Toplum Merkezi'nin başkanlığına seçildi ve burada İnsan Evreni Tiyatro Stüdyosu'nu yönetti. 2023 yılından bu yana Bulgaristan Yazarlar Birliği üyesi olup çeşitli edebiyat türlerinde aktif olarak eser yazmaya devam etmektedir. Sevgili dinleyiciler, yönetmen, şair ve oyun yazarı Alexander Hagi Hristov derin bir felsefe ve maneviyat duygusuna sahip olan bir sanatçı. Tanrı'nın Kalemi başlıklı yeni şiir koleksiyonu, sanatçının şiiri ve kaderi, ilahi ve insani varoluş üzerine felsefi düşüncelerini bir arada sunan bir kitap. 2024 yılında Leksikon Yayın Evi tarafından Blagovesta Kasabova editörlüğünde yayınlanan bu kitap, mitolojik kavramlar üzerinden dünya vizyonuyla yazarın içe dönük duyarlılığını harmanlayan felsefi ve gizemli şiirini sunuyor. Tanrı'nın Kalemi kitabı okuyucuları kaderin, ahlakın ve varoluşun ebedi sorunlarını buluşturduğu derin bir tefekkür dünyasına davet ediyor. Hagi Hristov'a göre doğa sadece bir arka plan değil, eserde temel bir karakterdir. Şehirde yaşasa bile bir insanla sonsuza dek kalan bir şeydir.

0: Kültür Sanat Edebiyat programı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Bulgar yazar Aleksandr Hacı Hristov'un Türkçe'ye çevirilip yayınlanan Tanrı'nın Kalemi adlı şiir kitabının sanat insanlarını destekleyen Türk Sanat ve Edebiyat Derneği Sanata Evet tarafından İstanbul'da Fahri Ödül'e layık görüldüğünü, ayrıca kapak ve çizimleri yapan ressam Lubomir Slavkov'a ve kitabın çevirmeni Sabriye Tete'ye de Fahri Ödüller verildiğini anlattık. Yazar Aleksandr Hacı Hristov hakkında bilgi verdik. Kitabın konsept ve fikir tasarımı ve bir yayıncı olarak vücut bulmasını sağlayan Alina Karahanova, kitabın ödüllendirildiği etkinlik hakkında Benere Hristobotev programına konuştu.
1: Alina Karahanova kitabın ödüllendirildiği etkinlik hakkında Benere Hristobotev programına konuşurken şunları anlattı.
2: Тази организация е създадена преди 18 години от актьора Тамер Левент.
1: Sanata Evet Derneği 18 yıl önce ünlü oyuncu Tamer Levent tarafından kurulmuştur. Bu kuruluşta sanatın çeşitli alanlarında çalışan sanatçılar temsil edilmektedir. Yurt dışından bir tek bizim kitaba ödül verildi. Edebiyat alanında verilen ikinci bir ödül de Türkiye'li bir kadın yazara takdim edildi. Bu ara Sanata Evet aynı zamanda sanatçıların haklarını savunan bir dernek. Bunların arasında telif haklarının korunması ve emeklilik de var. Malum olduğu üzere sanatçılar bu tür haklarından kolayca feragat edebiliyor. Çoğu uzun yıllar ücret karşılığı çalışıyor ve sıra emekliye gelince ciddi sorunlar yaşanıyor. Dernek çeşitli sanat dallarındaki ödüllerini Leonardo da Vinci'nin doğum gününde sunuyor. Değerli dinleyiciler, kitapta yer alan şiir çevirilerin Sabriye Tete'ye ait olduğunu belirten Alina Karahanova, kendisinin çok mütevazi bir çevirmen olduğunu ve Leksikon Yayın Evi ile işbirliğinin çok uzun yıllara dayandığını ifade etti.
2: Mogu da kažu, че много малко хора, български писатели и поети са преведени в Турция. Алек Попов,
1: Георги. Türkiye'de çok az Bulgar yazarın eserleri çevrilip yayınlanıyor. Bu konuda roman yazarları daha şanslı. Mesela Alek Popov, Georgi Gospodinov ve Lyudmila Filipova. Şairler ise genellikle Türkçe'de çevrilen antolojilerde birkaç şiiriyle yer alır diyen Alina Karahanova şöyle devam etti.
2: Kupneya za tova, naistina mnogo iskam i iskam i bulgarskite avtori, pisateli, poeti kogato otidat va Turciya da osetiat.
1: Bulgaristan'dan daha fazla yazar ve şaire Türkiye'ye giderek kitaplarını Türk okurlarına imzalamak nasip olmasını bütün kalbimle istiyorum. Kitabı hazırlayan ekip olarak ödül töreninde çok duygusal anlar yaşadık. Kırmızı kadife kutular içinde takdim edilen bakırdan işlenmiş ödül levhalarına fotoğraflarımız bile işlenmişti diyen Karahanova şöyle devam etti. Bulgaristan Kültür Bakanlığı Bulgar Edebiyatı'nın yurt dışında layıkı ile tanıtılabilmesi adına daha

mert davranmalı ve daha fazla çeviri projesini desteklemelidir diye düşünüyorum. Örneğin Türkiye'nin Kültür Bakanlığı 15 yılı aşkın bir süredir yerli yazarların Bulgarca dahil yabancı dillere çevrilip basılmasını destekliyor. Destek alan başlıklara baktığımızda çocuk, hatta bebeklere hitap eden kitaplar bile var.

Değerli dinleyiciler, kültür, sanat, edebiyat programında Bulgarcadan Türkçe'ye çevrilen ve Türkiye'de 3 ayrı dalda ödüle layık görülen Tanrı'nın Kalemi şiir kitabının yazarı hakkında bilgi verdik. Yayıncı Alina Karahanova'yı dinledik. Şimdi ise kitaptan seçtiğimiz bazı şiirleri beğeninize sunuyoruz.

0: Ovada çimenler üstüne upuzun yatacağım. Sonsuzluk ve mis kokuların kucağında. Mavi gökyüzünden bir kartal beni görecek. Yanıma konacak, benim hayallerimi paylaşacak. Orakçının tırpanından kurtulmuş altın renkli bir başak beni gizlice öpecek. Orak böcekleri hayran, nefes kesmiş ötüşüyor. Gökyüzü evrene yol açıyor bu an.
1: Aşkı ve zamanın zamanından, zamanın geri dönüşü olmayan gırdabından, benim kuruntularımı bana esin veren yüzleri kara sular aldı götürdü. Hayalleri, arzuları doğuran gençliğe dönüş yolu mu arasam acaba? Hayır, anıların geçit vermez ormanlarını terk edeceğim ve melek kanatları yardımıyla yine gidecek, bir kaya gibi parçalanmış umudu keşfedeceğim ve benim göklerimdeki gerçekleri yeniden anlamlandıracağım.

gelecek. O an gelecek, inanıyorum. Yıldızlar bir çelenk örerek sonsuzluktan ölümsüz ruhları öpecekler. Özgür kalpler gökyüzüne doğru uçuyor. Şiddetli arzulardan gerçeklik doğar. En içten hayallerden oluşan en insancıl gerçeklik.

0: Yarının tahmini. Gündüz olsun. Güneş ışınları hep birlikte otlar üzerindeki çiğ damlacıklarını uyandırıyor birer birer. Uzaklardaki yıldızlar uykuya dalıyor bu an. Şair ise aydınlığı yücelten şiirini yazmakta.
1: Mezar yazıtı. Gözlerim önünde emeller, şiddetli arzular dağılıp gidiyor. En ufak parçacıklarına kadar. Geç gelen belaatim arasından sözsüz kalmış vicdanım alay ediyor benimle. İçinde. Yetersiz insan keşfetmiş gerçek insan. Utançtan ölecek mi acaba?

0: Hacer Ağacı. Yıldızlar kuşlar gibi uçtu gitti. Yıldızlı gökyüzünün sırlarını unuttum. Büyüdüm. Sadece bir sonraki günü bekliyordum. Eski bir çekmeceye sakladım masalları. Ve içimdeki maceracıyı gözaltına aldım. Yelkenli beni yine rıhtımda bekleyecek mi acaba? Yoksa uzay gemisi beni yolu mu çağırıyor? Emin günleri bırakmaya acaba cesaret edecek miyim? Evet, yine yola koyulacağım hayallerimi aşarak ötelere.
1: Aşka dair dizeler. Göklerde küçücük bir yıldız doğmuş. İlahi bir talih atfedilmiş ona. Özü, sonsuza dek genç kalacak bir kız olarak yeniden doğmak. Ölümsüz güzelliğin ve ölümsüz aşkın sembolü olmak.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

demek yabancı oldum. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim öyle şeyler var ki. Nasıl söylesem? Yemin ederim ki, yemin ederim ki seni hala seviyorum. Hala seviyorum. Bilmediğin öyle şeyler var ki, nasıl söylesem?